0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Efsaneler, efsanelerimiz başlığını verdiğimiz konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizde yetişen ve gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustalarından biri olan Mümin Ali Kirişef'in karşılama oyun havasıyla başladık. Bu oyun havasını Mümin Ali Kirişef, Kırcali Estrat Tiyatrosu'nda Boyan Nankof'un orkestra şefliğinde kayda almış değerli dinleyiciler. Ne yazık ki internette bile Mümin Ali Kirişef hakkında hiçbir şey bulamadım. Sadece biliyorum ki günümüz klarnet ustalarından Ivo Papazov, İbriyama'nın hocası ve İbriyama onun müziğiyle büyümüş, yetişmiş ve bugünlere gelmiş. Krumovgrad Gorna Kula köyünden rahmetli dinleyicimiz Hasan Hasanov, Mümin Ali Kirişef'in bir anlaşmazlık sonucu öldürüldüğünü, bıçaklandığını yazmıştı. Bugün en büyüklerini efsaneler olarak nitelendirdiğimiz gerek usta müzisyenleri gerekse ses sanatçılarımızı anacağız değerli dinleyiciler. Aynen Mümin Ali Kirişef olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler, kısa ömrüne rağmen birbirinden güzel türküler bıraktı Kadri Latifova. Hala o sesin sırrı çözülemedi. Bize gözlerimiz kapayıp onun türküleriyle Rodopları adım adım gezmek ve hayal etmek kalıyor. Ben Şevki Çakır, genç arkadaşım Vili Galabuf'la birlikte çalışıyoruz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Her türküyü teker teker sizler için seçti. Her türküyü sizler için sevgili dinleyiciler böyle programımıza taşıdı. Hadi Kadri Latifova'ya kulak verelim şimdi. İlimon ektim düze, ilimon yarama. Amanım bitmedi kaldı güze, vay desin Rodopların bülbülü.

Sevgili dinleyiciler, bir sonraki efsaneyi anlatırken, türküsünü dinletirken ve dinlerken bu dünyadan Osman Aziz geçti cümlesini de eklemem gerekiyor. Kendisiyle çalışma, stüdyoya beraber girme şansına sahip oldum. Ne yazık ki öyle günlerde insan Osman Azizler gibilerinin bu dünyadan hiç göç etmez düşüncesine kapılıyor. Hala eski türkü listelerinde, eski türkü albümlerinde Osman Aziz'in Osmanlıca el yazısı duruyor. Ama ne yazık ki anlayan yok. Seneler geçtikçe anılar da yavaş yavaş sönüyor sevgili dinleyiciler. Ama bir gerçek var ki Osman Aziz, Bulgaristan Türklerinin kültürü, edebiyatı ve hele hele halk türküler hazinesinde yeri çok özeldir. Bunu sizler de fark ediyorsunuz, biliyorsunuz. Hadi şimdi Osman Aziz'in sesinden Yarın Bahçesine Atladım Girdim türküsünü dinleyelim.

Osman Aziz sadece ses sanatçısı değil, şair, yazar, gazeteci, saz ustası ve güzel Kur'an-ı Kerim okuyan çok değerli biriydi sevgili dinleyiciler. Duyduğu güzel sesi hemen fark eder. Ha işte bu ses dinlemeye, dinletilmeye değerdir derdi. Bu gerçek bir saz ustası deyip onun da hakkını veriyordu. 1995 yılında Haskoğlu'nun Stambulovo köyünde düzenlenen Türk Folklor Festivali'nde de kendisi jüri seçilmişti. Yine rahmetli olan Turgut Şinikar'la birlikte. Gerçekten sahne alan oradaki folklor toplulukları arasında en iyisini seçmek için böyle günlerce çabaladılar ve değerli dinleyiciler o güzel kayıtları Bulgaristan Radyosu'na kazandırdılar. Osman Aziz seslendirdiği türkü ve şarkıları bir de Üç Ses Üç Saz topluluğunun üyesi olarak da söyledi. Her zaman dediğim gibi seslendirdiği türkü ve şarkı sayısı açısından Osman Aziz bütün listelerin başında geliyor. Ne yazık ki şimdiye kadar yaptığım, hazırladığım yıllar boyunca çabaladığım konserlerden eser kalmadı sevgili dinleyiciler, malum biliyorsunuz bir hacker saldırısına uğradık ve elimizde hiçbir değerli kayıt kalmadı. Ve ben Osman Aziz'i anlatırken belki de sözü, kağıdı, kalemi çok değerli üstadımız, ressamımız Kamber Kamber'e bırakmam gerekiyor. Kendisi biliyorum sabah öğlen akşam bizi dinliyor ve bana da katılacak gibime geliyor. Bir gün kendisiyle bir araya gelip Osman Aziz'i tekrar anlatalım sizlere. Çünkü zaman geçtikçe belki izler silinir diye korkuyoruz sevgili dinleyiciler. Hadi şimdi Üç Ses Üç Saz topluluğundan yani Cemil Şaban, Hasan Rodoplu ve Osman Aziz'in bir araya geldiği Üç Ses Üç Saz topluluğundan Karakaş Altına Çekmiş Sürmeleri türküsünü beraber

Efsane, efsanelerimiz olarak derlediğimiz biri de sevgili dinleyiciler Hasan Rodoplu. Her bayramda, özel günde bizi arar, Bulgaristan'a, Sofya'ya geleceğim ve yıllardır kayıp yaptığım Benere'nin Pırvu Stüdyo dediğimiz birinci stüdyosunu ziyaret edeceğim ve hep bu günü bekliyorum der bize ve İzmir'den kocaman selamlarını gönderir ve muhakkak Tuna Boylum türküsünün ilk dörtlüğünü bize söyler. Bahar'la birlikte Hasan Rodoplu'yu bekliyoruz. Son olarak 2011 yılında Ardino'daki Türk Folkloru Festivali'nde görüşmüştük. Sazıyla, sözüyle festivale renk katan Hasan Rodoplu, Hafize Beysin ve Sıdika Ahmet'le birlikte mükemmel bir üçlü oluşturmuşlardı. Ben buradan Ardino Festivali'ni düzenleyenleri, organizatörleri kutluyorum. Gerçekten Hasan Rodoplu, Hafize Beysin ve Sıdika Ahmet'i bir araya getirmek gerçekten mükemmel bir fikirdir. Artık onlar bir araya gelir mi? Bilemem sevgili dinleyiciler ama Hasan Rodoplu hala İzmir'de sazıyla sözüyle çalıyor söylüyor. Gerçi sağlık sorunlarından dolayı fazla yolculuk edemiyor. Ama her zaman onun sesine hayran kalmışımdır. Bizler arşivimizi kaybetmeden önce tam Hasan Rodoplu'nun hiç dinletilmeyen türkülerini ortaya çıkarmıştık. Gerçekten günlerce o türküleri dinlemiş ve böyle sizin huzurunuza çıkmak için sabırsızlıkla dakikaları bekliyordum. İnşallah günün birinde tekrar o kayıtlara ulaşacağız sevgili dinleyiciler. Elimizden ne gerekiyorsa bizler yapacağız ve ben bu konuda arkadaşım Willy Galabuf'a da sonsuza sonsuza güveniyorum. Şimdi Hasan Rodoplu'dan iki türkü seçtik. Münevver ve Ay Gidi Ayşem.

Sevgili dinleyiciler, efsaneler, efsanelerimiz başlığını verdiğimiz konserimizde Bulgaristan Türklerinin folklorunda, halk türkü ve şarkılarında iz bırakan önemli yere sahip ses sanatçılarımızı anlatıyoruz. Daha doğrusu müzisyenlerimizi de, yani üstatlarımızı da. Çünkü programımıza özellikle Willy Golubov'un seçtiği Mümin Ali Kirişef'in karşılama başlıklı oyun havasıyla başladık. Kayıt 1965 yılına ait ve Kırcali Estrat Tiyatrosu ile birlikte yapılmış. Dediğim gibi Mümin Ali Kirişef hakkında bilgi bulamadım internette. Sizler biliyorsanız, anılarınız varsa bizimle paylaşın. Çünkü Mümin Ali Kirişef bugün bile hala bir ekoldür, bir okuldur sevgili dinleyiciler. Ardından Kadri Latifova'yı dinlettik. Tabii ki başta geliyor. Az sayıdaki türküsüne rağmen sevgili dinleyiciler hala gönlümüzde taht kurmuş bir ses sanatçımız. Haskubo'nun Gulemanti köyünde yetişip Kırcali Tiyatrosu'nda sahne alan Kadri Latifova türküleriyle hep yaşayacak, hep yaşatacak bizim Bulgaristan Türklerinin folklorunu, türkülerini ve kültürünü. Ardından tabii ki Osman Aziz'i de anlatmadan geçemedim. Osman Aziz'le birlikte uzun yıllar çalıştık. Keşke diyorum o günlerde böyle oturup da daha uzun uzun sohbet etseymişik. Yani bu dünyadan göç edeceğim hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama Allah rahmet eylesin, yattığı yerler nur cennet olsun diyorum. Çünkü Osman Aziz'in türküleri bizim arşivimizde, bizim kültürümüzde olmasaydı bugünkü güzelliği olmazdı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Fikirlerinizi belirtin. Çünkü hala Osman Aziz'i bilenler, Razgat Tiyatrosu sahnesinde izleyenler var aranızda. Yazın, görüşünüzü bildirin, paylaşın efendim. Bizler seve seve anlatacağız. Ardından çok sevdiğim Hasan Rodoplu geldi. O güzel sesiyle tabii ki Rodopların o nefesini programlarımıza taşıyan türkülerini hala İzmir'de seslendiren kocaman bir çınar, bir Hasan Rodoplu var. Yani Osman Aziz için dediğim sözler onun için de geçerli. Bulgaristan Türklerinin kültüründe bir Hasan Rodoplu var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdiye kadar hep Kırcali Tiyatrosu'ndan bahsettik sevgili dinleyiciler. Tabii ki Kırcali Tiyatrosu'nun birçok üyesi var, birçok değerli ses sanatçısı var. Onları da anlatacağız. Ama hadi şimdi Şumen Tiyatrosu'na gidelim ve çok sevdiğimiz, çok değerli Sıdika Ahmet'i de analım. Tabii ki efsaneler, efsanelerimiz derken bir Sıdika Ahmet'in de önemine anlatmadan, yer vermeden olmaz bence. Neredeyse her gün onun türkülerini dinletiyoruz. Kendisi o güzel sesiyle Turgut Şinikyar'ı bile büyülemiş diyebilirim. Çünkü özellikle Turgut Şinikyar doğup büyüdüğü Yeni Mahalle, yani Nova Mahalla, Peştera bölgesinde için yarattığı türküyü özellikle Sıdika Ahmet'e vermiş. Onun türkülerini de günün birinde ortaya çıkaracağız. Hepsini birlikte dinleteceğiz. Teker teker söz veriyoruz. Karşımda zaten Bedri Halis duruyor. Günün birinde ikimiz stüdyoya girip o güzel türküleri size anlatacağız. Ve tekrar o güzel eski günleri beraber yaşayacağız değerli dinleyiciler. Şimdi Sıdika Ahmet'in sesinden bir Saniyem türkümüz var ve üç atlımız var sevgili dinleyiciler. Buradan Şumen'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz günün bu saatinde Sıdika Ahmet bizi dinliyor.

Efsaneleri efsanelerimizi anlatırken değerli dinleyiciler sizler doğal olarak soracaksınız. Acaba bu ses sanatçılar arasında sen hangisini seviyorsun veya beğeniyorsun? Doğrusu hiçbirini beğeniyorum, beğenmiyorum diyemem. Hepsi çok değerli. Osman Aziz'in yeri başka, Hasan Rodoplu'nun yeri bambaşka. Bir tarafta Sıdık Ahmet var, bir tarafta sevgili dinleyiciler üç ses, üç saz var, bir tarafta Kadir Latifoğlu var. Her birinin yeri çok özel, hem programlarımızda hem gönlümüzde. Sırada yine çok sevdiğim bir ses var, Ahmet Cumalı. Geçen hafta kendisi 89. yaşını tamamlayacaktı eğer hayatta olsaydı. Oğlu Feruh bunu paylaşıp bildirmişti. Yine Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından çok değerli bir isim. Hatırlayacaksınız röportajlarda oğlu Feruh Kırbeygir'i nallatalım, bin taligaya konuşalım türküsünü dedesi Mustafa'nın bestelediğini söylemişti. Bugün bu gerçeği kimse bilmiyor tabii ki ama Ahmet Cumalı denince aklımıza ilk o türkü geliyor. Ahmet Cumalı'yı bu kez Kırbeygir'le değil sevgili dinleyiciler onu çok sık dinletiyoruz. Bir Eminem türkümüz var bir de Kara Kız Desin o güzel sesiyle hep beraber dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Yan baktıkça bana da karakoz, yüreğime yar yar açtın karakoz. Yan baktıkça bana da karakoz.

sular akıyor, yanakların gülleri gibi şakıyor. Dolu dağından ballar akıyor, yanakların gülleri gibi şakıyor. Ben gelmezsem kuzum bize git, aman ama kalbimdeki yara kız. Ben gelmezsem kuzum bize git, aman.

Tekrar Kırcalı Tiyatrosu ses sanatçılarından birini anlatacağız şimdi. Bu efsanelerimiz köşemizde sevgili dinleyiciler. Ahmet Yusuf. Genelde Ahmet Yusuf denince yak bir sigara, boşver dünyaya türküsü aklımıza geliyor. En sık onu dinletiyorduk veya Topalacık Fatime. Son araştırmama göre değerli dinleyiciler, Ahmet Yusuf'un çok fazla kaydı ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bugün tabii ki o kayıtlardan elimizde hepsi yok. Ama dediğim gibi, söz verdiğimiz gibi, bizler tekrar bu kayıtları canlı tutmaya, tekrar programlarımıza kazandırmaya çalışacağız. Ahmet Yusuf konusunda son görüşmemizde çok değerli ressamımız Kamber Kamber, geçenlerde Ahmet Yusuf'un sesinden güzel türküler dinlettin. Onlar şimdiye kadar hiç dinletilmemişti, dedi. Ben kendisine bu görüşünden dolayı teşekkür ediyorum Kamber Kamber'e ve Bizim Köyün Işıkları türküsünü tüm Ahmet Yusuf sevenlere efendim armağan ediyorum. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyiciler. Türküleri, şarkıları sevenler umarım radyo başında olmuşlardır. Böylece efsanelerimiz programımızla huzurunuzda olduk. Ben buradan Vili Galabov, Bedri Halis'e destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben Şevki Çakır. Gününüz türküler kadar güzel olmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, 10 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından her çarşamba olduğu gibi Aile Saati programıyla Bedri Halis huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi düzenleniyor. Başbakan Radev, hükümet Ukrayna'ya silah tedarikini durduruyor dedi. Muhalefet, Ukrayna'ya askeri yardımın durdurulması kararını eleştirdi. Bakanlar Kurulu bünyesinde Türk yatırımcılardan sorumlu özel koordinasyon birimi kurulacak. Çernoçene Belediyesi'nin Komuniga ve Gabrovo köylerindeki iki çiftlikte 150 sanal koyun ortaya çıktı. Hava durumuna gelince yarın Güneybatı Bulgaristan'daki 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Şimdi haberler. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi düzenleniyor. Bulgaristan dönem başkanlığı tarafından belirlenen istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel birliğin güçlendirilmesi, 30 yıllık ortaklık ve ilerleme üzerine yansımalar temasıyla Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci katılımcısı 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarının yanı sıra operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri de katılıyor. Ulusal Kültür Sarayı Endeka'da yapılan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirve kapsamında bir zirve bildirisinin kabul edilmesi öngörülüyor. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığını 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Romanya devralacak. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumen Radev, hükümet Ukrayna'ya Bulgar ordusuna ait silah tedarikini durduruyor dedi. Betya'nın atıfta bulunduğu Radev, şimdiye kadar yeterince verdik. Ülkemiz bu kanlı savaşın sosyoekonomik zararlarından muzdarip olmaya devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım ve diplomatik çözüm arayışı çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Sözlerine göre Bulgaristan'ın Avrupa'daki geleceği bu savaşa daha fazla para, sözüm ona aktarmak anlamına geliyor. BTV'ye konuşan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, bakanlık görevine başladığımdan bu yana Ukrayna tarafından somut talepler içeren bir istek almadım yorumunu yaptı ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da adil bir barışın sağlanması konusunda ara bulucu olması zor olduğu görüşünü öne sürdü. Stoyanov, Bulgar sanayisinin Ukrayna'ya silah satıp satmayacağı Savunma Bakanlığı'nın değil, Bulgar sanayisinin kararıdır dedi. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Sofya'da düzenlenen

Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesinin 30. forumuna katılan meslektaşlarını karşılarken askeri teknik veya insani yardım konusunda alınacak her türlü karar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen prosedüre uygun olarak alınacak ve Halk Meclisi'nde görüşülmek üzere sunulacaktır, dedi. Betia'nın aktardığı üzere GERB SDS parlamento grubunun bildirisinde Savunma Bakanı'nın Bulgaristan'ın artık Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayacağına dair açıklaması Bulgaristan dış politikasının öngörülebilirliği, Bulgaristan'a müttefik olarak duyulan güven ve Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarının korunması konularında soru işaretleri doğurmaktadır. Anayasa bu konuda açık ve nettir. Bir bakan kamuoyuna yaptığı bir açıklamayla parlamentonun kararını değiştiremez veya geçersiz kılamaz ifadelerine yer verildi. Demokratik Bulgaristan medyaya gönderilen açıklamada Kiev'e yardımın reddedilmesini Bulgaristan'ın güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir hata olarak nitelendirdi. Ayrıca Ukrayna'ya askeri yardım hayır işi değildir. Bu Putin'i Avrupa Birliği sınırlarından olabildiğince uzak tutmaya yönelik bir yatırımdır sözlerine yer verildi. Prodoljava ve Promjanata Parlamento Grubu Başkanı Nikolay Denkov, Bulgaristan hükümetinin Ukrayna'ya yardım konusundaki tutumunun tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Başbakan Rumen Radev'e bir soru yönelttiğini ve sorunun Bulgaristan bir saldırgan tarafından saldırıya uğrarsa eğer adil ve kalıcı bir barış adına derhal teslim olmalı mıyız sorusundan ibaret olduğunu belirtti. BGNES'in haberine göre Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev ve Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ekonomik ortaklığın ivme kazanması konusunu ele aldı. Bulgaristan'ın hem uzun yıllara dayanan tarihi bağlar hem de bir dizi kilit sektörde sürdürülebilir ve dinamik ekonomik işbirliği sayesinde Türkiye'yi bölgedeki başlıca stratejik ortaklarından biri olarak gördüğünü ifade eden Başbakan Yardımcısı Pulev, Türk şirketlerinin Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinin ekonomik kalkınmasında oynadığı önemli rolü vurguladı. Söz konusu şirketlerin ülkedeki önemli işverenler arasında yer aldığını ve iş yerleri açılmasında ekonomik büyümeye ve yerel toplulukların yaşam standartlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladıklarının altını çizen Bakan Pulev, Bakanlar Kurulu'nda yeni bir koordinasyon birimi oluşturulacağını, bunun da yatırımcılara idareyle tek bir iletişim noktası sağlayarak kolaylık sağlayacağını, bürokrasiyi azaltacağını ve yatırım projelerinin uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu iyileştireceğini belirtti. Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski, devletin Bulgaristan'daki üreticilerini koruması gerektiğini belirterek çiğ süt ithalatı üzerindeki kontrolü güçlendirmek için adımların atıldığını ifade etti. Sektör temsilcileri Tarım Bakanı'nın Bulgaristan Tarım Üreticileri Birliği ile yaptığı toplantıda düşük alım fiyatları ve hayvan yetiştiricileri üzerindeki baskı konusunu gündeme getirdi. Üreticiler artan maliyetleri karşılamak ve üretim kapasitesini korumak için süt üreticileri ve diğer hayvan üreticileri için acil mali destek mekanizmalarının geliştirilmesini talep etti. Hayvanların besleme maliyetleriyle ilgili mekanizmalarda dahil olmak üzere sektör için finansal destek seçenekleri hali hazırda görüşüldüğünü öne süren bakan, ayrıca Bulgar sütünün menşeini garanti altına almak için standartların hazırlandığını ve süt ürünlerine ilişkin kurallarda değişiklikler yapıldığını açıkladı. Bakanlığın öncelikleri arasında sulama sistemlerinin geliştirilmesi, su çekme işlemlerini kolaylaştırılması ve toprak reformu yer almaktadır. Sektörün gelişimine yönelik konseptin Temmuz ayına kadar oluşturulması ve sektör kuruluşlarıyla görüşülmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Kırcalı İl Müdürlüğü bünyesindeki ekonomik suçlarla mücadele

0: Dairesi ve Bulgaristan Gıda Güvenliği Kırcali Bölge Müdürlüğü'nün ortak denetimi sırasında sahte kayıtlara geçirilmiş 150 koyun tespit edildi. Çernoğuçene Belediyesi'nin Komuniga ve Gabrovo köylerinde bulunan iki koyun çiftliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında çiftliklerde kayıtlı olduğu belirtilen ancak aslında mevcut olmayan 150 hayvan tespit edildi. Tespit edilen ihlallerle ilgili olarak Bölge Gıda Güvenliği Müdürlüğü çalışanları tutanaklar hazırladı. Hayvanların sahte kayıt altına alınmasının Avrupa programları ve destek şemaları kapsamında yasa dışı yollarla kaynak elde etmek ve Avrupa fonlarını kötüye kullanıp kullanılmadığı araştırılıyor. Trafik haberimize gelince Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından Sırbistan-Bulgaristan arasındaki Kalotina sınır kapısında Sırbistan üzerinden Bulgaristan'a geçiş yapan binek araçların giriş yaptığı noktada trafik yoğunluğunun olduğu açıklandı. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya sınırlarında trafik normal seyrederken Ruse-Gürgevu geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmalarının nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 22 ciddi trafik kazasında 3 can kaybı yaşandı, 23 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana yaşanan 209 trafik kazasında 12 kişi hayatını yitirirken 275 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 18'i maddi hasarlı 56 yangın söndürüldü. Yanbul şehrinde bir dairede gaz tüpünün patlaması sonucu 89 yaşında bir kişi yaralandı. Hava durumu değerli dinleyiciler, yarın Güneybatı Bulgaristan'ın 6 ili için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Yarın Perşembe günü en düşük hava sıcaklıkları 14 ila 18, Sofya'da termometrelerin 15 dereceyi göstermesi bekleniyor. Gün boyunca çoğunlukla güneşli, öğleden sonra bulutlu hava etkili olacak ve özellikle Batı ve Orta Bulgaristan'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklıkları 28 ile 33, başkentte 28 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlar artacak ancak yağış görülmeyecek. Hafif ile orta şiddetinde rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ile 26, deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Öğlene kadar dağlarda çoğunlukla güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra çok bulutlu hava hakim olacak ve birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar düşecek. Yağışlar Orta Balkan bölgesinde ve Rila-Rodop dağlarında önemli miktarda olacak. Batıdan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. 1200 rakımlarda hava sıcaklıkları 20, 2000 metrelerde ise 14 derece olacak. Cuma günü rüzgarın kuzeybatıdan, Doğu Bulgaristan'da ise günün ilerleyen saatlerinde kuzeydoğudan esmesiyle birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. Geçen soğuk hava ile birlikte çok şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kuzey Bulgaristan'ın doğu yarısında ve Güney Bulgaristan'ın bazı yerlerinde yağış miktarı önemli olacak. Sıcaklıklar önemli derecede düşecek ve en yüksek olanlar 20 ile 25 derece arasında olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
0: Haberlerin ardından yayınımız sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Değerli dinleyiciler, bugün programda Yunanistan'ı ziyaret edeceğiz ve orada faaliyet gösteren Çar

Büyük Simeon Bulgar Pazar Okulu Bulgar çocuklarına dil, tarih ve kültür eğitimi vererek kökleriyle bağlarını canlı tuttuğunu anlatacağız. Bulgaristan'a düzenlenen eğitim gezilerine katılan öğrenciler ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken bu deneyimin kendilerine güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğunu ifade etti. Okul yöneticileri ise Bulgaristan'ın genç nesiller için uzak bir kavram değil, hissedilen ve yaşanan bir vatan haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıntılar ilk müzik parçamızdan hemen sonra. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın hemen yanı başında, Kuzey Yunanistan'da yaşayan yüzlerce Bulgar, yakınlığa rağmen ana vatandan bir kültür ve dil kadar uzaktadır. Birçoğu güney komşumuzda hayatlarını kurmuş, aileleri oraya taşınmış, çocukları orada doğmuş ve yavaş yavaş memleketleriyle olan bağlarını koparmıştır. Ülkede 6 şubesi bulunan Aziz, Ivan Rioski ve Dikea köyü ile Orestiada şehirlerinde şubeleri bulunan Çar Büyük Simeon Bulgar Pazar Okulları bu sürecin geri dönüşümsüz olmaması umuduyla kuruldu. Dikea, Svilengrad yakınlarındaki Bulgaristan sınırından sadece 14 kilometre uzaklıkta, daha büyük olan Orestiada şehri ise 50 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Çar Büyük Simeon Bulgar Pazar Okulu'nun kurucusu ve müdürü Diana Kimparis, "Vatanımızı uzak hissediyoruz. Mesafe yüzünden değil, sınır yüzünden. Ayrıca farklı kültür ve gelenekler ile öğrencilerimizin büyüdüğü farklı dil ortamı yüzünden de," diye belirtti. Kendisi de ana vatanına yakın olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Diana, Belçika'da 11 yıl yaşadıktan sonra 2016 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan'a taşındı ve yeni bir hayat kurdu. "Burada Bulgaristan'a daha yakın hissediyorum. Fiziki sınır kısaldı ve bu bana çok kısa sürede eve dönebileceğim konusunda huzur verdi," diye belirten yurttaşımız, her ay sınırı geçip Bulgaristan'a geldiğini ekledi. Diana Kimparis ve ekibi 9 yıldır 5 ila 18 yaş arası çocuklarla çalışıyor ve onlara haftada 3 saat sadece Bulgarca ve tarih bilgisi değil, aynı zamanda kendi köklerine olan sevgiyi de öğretiyorlar. Diana Kimparis devamla şunları belirtti.
1: Нашата цел е проста и същевременно много отговорна.
0: Çocuklarla Bulgaristan arasındaki mesafeyi kısaltmaya ve köklerine aidiyet duygusunu geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız basit gibi görünse de büyük bir sorumluluk gerektiriyor. 2025-26 öğretim yılında Çar Büyük Simeon Bulgar Pazar Okulu'nda 53 öğrenci eğitim gördü ve bunların çoğu için Bulgarca artık birinci dil değil. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki Bulgar çocuklar her zamankinden daha fazla. Bulgaristan'ı sadece ders kitaplarındaki resim ve hikayelerle değil, canlı olarak tanıma ve sevmeye ihtiyaç duyuyor. Anne ve babalarından öğrendikleri ve dinledikleri bu ülkenin gerçek olduğunu ve kendilerine ait olduğunu anlamaları gerekiyor, diye ifade eden Diana Kimparis, bunu gerçekleştirme niyetiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ulusal programlarına başvurdu. 2022 ve 2023 yıllarında yurt dışında ana dil ve kültür ulusal programının ortaklıklar modülü kapsamında sağlanan finansmanla Çar Büyük Simeon Okulu'ndan iki farklı grup Plovdiv, Haskovo, Sopot, Karlovo ve Kalofer şehirlerini ziyaret etti. 2024 ve 2025 yıllarında ise Bulgaristan Eğitim Rotaları Ulusal Programı'nın bir parçası olarak Veliko Tarnovo ve Sofya'yı keşfettiler. Plovdiv ve Veliko Tarnovo'yu ziyaret eden grupların başında bulunan Pazar Okulu'nda Bulgarca öğretmeni Stefka Strakos geziler ile ilgili şunları paylaştı.
2: Незабравим момент беше, когато на централните площади на Сопот и Калофер заиграхме българско хоро с усмивки, ритъм и усещане за общност.
0: Сопот ве Калофер шехир меркезлеринде севинч, ритим ве айдет дуйгусуйла булгар хоросуна тутундуумуз ан унутулмазда. Чочуклар булгар чарларинин ихтишамындан, кахраманлик өйкүлеринден ве отантик тарихи меканлара докунма фырсатындан олдукча эткилендилер. Gerçekleştirilen geziler, Bulgaristan dışında büyüyen çocukların ana vatanlarıyla sadece ders kitapları aracılığıyla değil, aynı zamanda deneyimler yoluyla da canlı bir bağ kurmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çocuklar ilham dolu, yeni dostluklar kurmuş, ufukları genişlemiş ve Bulgarca öğrenme konusunda daha da güçlü bir motivasyonla geri

0: öncülerdeydi Stefka Strakos. Diana Kimparis ise şunları ekledi.
1: За част от децата това бяха първите стъпки на българска земя. Никога няма да забравя вълнението им, когато...
0: Çocukların bir kısmı Bulgaristan'a ilk defa adım atan çocuklardı. Etraflarında her yerde Bulgarca konuşmalar duyduklarında ve Bulgaristan'ın sadece bir hikaye değil, hissedebilecekleri gerçek bir yer olduğunu fark ettiklerinde yaşadıkları heyecanı asla unutamayacağım. Geçen yıl Sofya'yı ziyaret ettik. Ulusal Tarih Müzesi'ni gezdik dedi Kimparis. Çar Büyük Simeon Bulgar Pazar Okulu'ndan çocuklar Bulgaristan Radyosu'nun Bulgaristan dersi girişimine katıldılar ve izlenimlerini paylaştılar. 8. sınıf öğrencisi Aleksandros Teodosiu şunları söyledi.
2: Ne mozikme da vyarvame che tezi predmeti so tolkova stari. Tolkova enteresno da vidis kak sa živeli horata predi mnogo godini.
0: Bu eşyaların bu kadar eski olduğuna inanamadık. İnsanların yıllar önce nasıl yaşadığına, tarihi atmosferi yerinde yaşamak sıra dışıydı dedi. 12 yaşındaki Nicoletta Tsuturidu, Aziz Aleksandar Nevski Katedrali'ni gördükten sonra duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti.
3: Такава красота не съм виждала никъде другаде. Всичко е много спокойно и красиво.
0: Böyle bir güzelliği başka yerde görmedim. Her şey o kadar sakin ve güzel. Sözlerini kullandı. Okul müdürü Diana Kimparis devamla şunları paylaştı.
1: Посетихме също така Софийската зоологическа градина.
0: Ayrıca Sofya Hayvanat Bahçesi'ni de ziyaret ettik ve çocuklar için gerçek bir macera oldu. Daha önce bu kadar büyük bir hayvanat bahçesine gitmemişlerdi ve aslanları, maymunları, sürüngenleri hayranlıkla izlediler. Daha önce bu kadar büyük hayvanlar görmemişlerdi. Ancak belki de onlar için en heyecan verici duygu etraflarında her yerde Bulgarca konuşulduğunu duymak ve daha büyük bir şeyin parçası gibi hissetmekti. Ziyaretin ardından Bulgaristan kişisel duygular ve anılarla bağlantılı gerçek bir yer haline geldi. Özellikle de Bulgaristan dışında doğan öğrencilerimizin çoğunluğu için. Bu, Bulgaristan'ın artık uzak bir yer olmaktan çıkıp onlar için vatan olarak hissedilmeye başladığı andı dedi Diana Kimparis. 7. sınıf öğrencisi Maria Tsuturidu okul müdürünün sözlerini doğruladı.
4: Това пътуване беше повече от една екскурзия. То беше жив урок по родолюбие, история и култура.
0: Bu yolculuk sıradan bir geziden çok daha fazlasıydı. Vatan sevgisi, tarih ve kültür üzerine canlı bir ders niteliğindeydi. Bulgar olduğumuz için gurur duyduk ve tüm bunlara tanık olma fırsatı bulduğumuz için minnettarız. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na ve organizatörlere içtenlikle teşekkür ederiz. Zenginleşmiş, ilham almış ve Bulgaristan'la daha da bağlanmış olarak evimize döndük. Bu gezi, gülümsemeler, keşifler ve yeni dostluklarla dolu harika bir anı olarak kalplerimizde yer alacak sözlerini kullandı Maria Tsuturidu.

Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Roman Kadınlar Günü. Roman kadınlarının toplumdaki yerini, katkılarını ve karşılaştıkları zorlukları hatırlamak için kutlanan bu özel gün, 1998 yılında Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Roman Kadınlar Konferansı'nda ilan edildi. Bulgaristan'da ise 2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan gün, eşitlik, katılım ve dayanışma mesajlarıyla dikkat çekiyor. Dünya Roman Kadınlar Günü denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden biri Sophie Marie Nova olduğundan, sağ olsun ses yönetmeni arkadaşımız Christina çok güzel bir şarkısını buldu ve gelin şimdi Sophie Marie Nova'nın güçlü vokaliyle, Maestro Yordan Kamcalov'un orkestra yönetimiyle Nekaz ve Luba Lekano şarkısını birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum şimdi. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati programı sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Hemen bir mektupla başlamak istiyorum bu bölüme. Bize kim nereden yazdı? Hemen mektubun içini okuyarak bunu anlayacağız. Merhaba Sofya Radyosu, ben Kadriye Halit Mustafa. Silistre ili Doluvu Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden yazıyorum. Ben sizin daimi dinleyicinizim. Türkiye'den Fehmi'yi, kızını ve tüm ailesini selamlamak istiyorum. Sizin seçtiğiniz güzel bir türküyle selamlamanızı istiyorum. Kız kardeşim Anife'yi de selamlıyorum. O da Türkiye'de ve onun tüm ailesini selamlıyorum. Saygılarımla Kadriye diye yazmış. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de Kadriye Hanım, ellerinize sağlık diyoruz ve istediğiniz kişileri ilk türkümüze tabii ki selamlıyor olacağız. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
2: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Burgaz bölgesinden, Doruluk Köyü'nden Kamil Ahmet.
0: Buyurun Kamil Bey, nasılsınız?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Buyurun.
2: Şimdi bugün isteyeyim selamlama Dolunay'dan Zennu Eşlem'in torununu, Zennu.
0: Evet.
2: Sonra Emine'yi, Kars'ına.
0: Evet.
2: Sonra isteyeyim geçme dostlarıma.
0: Çok hızlı bir şekilde kısaca söylerseniz selamlayalım.
2: Tamam tamam, iyi oldu. Zarısı'dan Nebat ablam Bolsa'yı giymiş, evet. Şifalar dilerim ona.
0: Evet, geçmiş olsun dedik bizler de. Evet.
2: Sonra Burgaz bölgesinden Çereşe'den Elbasa arkadaşım selamlıyorum.
0: Tamam, oldu Kamil Bey ve sizi tanıyan herkesi selamlıyor olacağız. Dobromir'de şu anda bizi dinleyeni. Ve böyle isimlerinde sıraladıklarınızı selamlayacağız ilk türkümüzde. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Ben Dolu Boşnası'ndan Selo Dolet Köyü'nden arayayım. Bugün isteğim 2-3 doğum günü selamlayayım hemen.
0: Evet, buyurun.
3: Birisi Selo Boyul Köyü'nden ablamın doğum günü var. Bugün ismi Saime.
0: Evet.
3: Allah'tan ona uzun ömürler dileyerim. Nice nice güzel yaşları olsun ailesine birlikte. Nice doğmuşu, nice varsın, nice benim ablamsın diyeyim ona.
0: Evet.
3: Sağ olsun. Dolet Köyü'nden de yarın o ama düğün için radyomda selamlayayım. Komşum Vasfi yengemi selamlayayım.
0: Tamam.
3: Sıradaki türkü onlara gelsin. Ona da Allah'tan uzun ömürler dileyeyim. Sağlık, sağlamlık. Her şey gönlünce olsun.
0: İnşallah bu güzel dilekleriniz sizin için de geçerli ya, olsun.
3: Bir de
0: inşallah.
3: Özay'a gelsin. Onu da oku, Özgür'e, ona da okulunda başarılar diliyorum.
0: Biz de bu dileklerinize katıldık. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İlk türkümüzde sizleri de selamlıyor olacağız. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
4: Hoş bulduk. Ben Bojan Köyü'nden.
0: Evet.
4: İsmim Ayşe Davut.
0: Evet Ayşe Hanım, nasılsınız?
4: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Çok şükür. Buyurun.
4: Bugün kardeşimin doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
4: Ona bir sürpriz yapayım dedim.
0: Çok güzel. Buyurun.
4: 63 yaşını dolduruyor.
0: Evet.
4: Eşi damat Senayi. Ona da gitsin.
0: Kardeşinizin ismini alalım.
4: Kardeşimin ismi Rufkiye.
0: Rufkiye, evet.
4: Rufkiye, evet. Almanya'da bulunan gelinimiz Münesser, onun da aynı bugün. Onun da doğum günü kutlu olsun.

0: Ava, Remziye, Leyla, Günasiye, Remzi. Başka var mı?
1: Oldukça kalabalık bir ekipsiniz anladığım kadarıyla. Nasıl ya, neşe?
0: Kalabalık 13 kişi biz. İsteyeriz de kamçı deresini çilek toplayız da tutuyuk. İsteyeceğim olmazsa yarın söyleyebilir misiniz?
1: Bir bakacağız bakalım yapabiliyor muyuz ama sırada güzel bir türkümüz var eminim.
0: Ama o çile isteyeler, çile hani kamçı deresini isteyeler.
1: Tamam, sizin bu topladığınız çilekler yurt dışına mı gidiyor yoksa Bulgaristan'da mı?
0: Bulgaristan'da konserveye gidiyor.
1: Tamam, kolaylıklar diliyoruz.
0: Bulgaristan'a gidiyor, biz de Kıymetli'nin büyük muntarını tarlasında işliyoruz. Gökçen Ahmet.
1: Ha, tamam. Kolaylıklar diliyoruz size. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız. Bu güzel türkümüzle işlerinizin daha da kolay ve neşeli olacağına inanıyoruz.
0: Ama yarına çilek türküsünü söyleyin. Sakın söyleyin sesleyecekler.
1: Tamam, oldu Fatma Hanım.
0: Yarına gene öğlen neyi sesleyeceğiz?
1: Tamam, selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Ben Veto'dan Şemsi Deniz Ali.
1: Hoş geldiniz Şemsi Bey. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Ben iyiyim. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz.
2: Teşekkür sizi.
1: Sağ olun. Buyurun.
2: Benim komşum Amerika'dan geldi. Orhan abim. Sevdiğim komşum. Onu isteyen bir türküyle selamlama.
1: Tamam. Güzel bir türkümüz var. Orhan Bey'i selamlayacağız. Amerika'dan evet. Böyle
2: Amerika'dan geldi.
1: Amerika'da evet. Yaşıyor ve çalışıyor.
2: Evet, evet. Tamam. Komşum benim. Burada da evi var, orada da evi var.
1: Ne güzel.
2: Onu isteyen bir selamla bak.
1: Oldu. Bizi Amerika'dan da böyle telefon üzerinden dinleyebilir diyoruz Orhan Bey'e. Şemsi Bey de aradığı için teşekkür ediyoruz. Türkümüzde sizleri selamlıyor olacağız. Mesajlarla devam ediyorum. İren Ahmet yazdı. Selamlar. Ben Ormanköy, Razdeo, Silistra'dan İren. Sadık dedemi selamlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşı sağlık, mutluluk ve bereket getirsin. Nice beraber güzel yıllarımız olsun demiş. Bizler de Sadık Bey'in doğum gününü kutladık. Selamlar gönderiyoruz. Sağlıklı, upuzun yıllar diliyoruz. Atça Ali yazdı. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Atça, Okoş köyünden. Ayın 10'unda çarşamba günü benim biricik gurur duyduğum canım oğlumun doğum günü. 28 yaşında oluyor. 10 yıldır İngiltere'de çalışıyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Hayatıma kattığın mutluluk, gurur ve sevginin tarifi yok. Seninle geçen her yıl için Rabbime şükrediyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzur dolu bir ömrün olsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Tüm hayallerin birer birer gerçekleşsin. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara canım oğlum diye yazmış Hatice Hanım. Çok güzel dilekler bunlar. Bizler de katılıyoruz. İlk türkümüzde sizleri de selamlıyor olacağız. Ondan önce bir dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
3: Efendim, iyi günler Bedirhan'ım.
1: İyi günler Ebazer Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederiz, bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
3: Biz de çok şükür bugün de şu an iyiyiz. Ya efendim, şimdi ben işlerim. Bir dostum var, komşum şoförlük yaptı. Onun yanında çalıştım. Behzat Muranov.
1: Evet.
3: İyi insandır. İnsan sahibidir, insan arası lazımmış, kimselerden konuşmabilir. Onunla çekişecek olsam da çekişemezsin, tartışamazsın yani. Öyle bir insandır. Maalesef oranlısı da öldü, işte 200 sene oldu. Yalnız yaşıyor, gelini çocuğu Silistra'da çalışıyor onlar. Orada evleri, yerleri var, o burada. İsterim onu selamlama, sıradaki türküyle efendim.
1: Oldu Ebazer Bey, sıradaki türkümüzle Behçet Bey'i ve sizi selamlıyor olacağız. Bir mesaj daha var, Aynur Hanım yazmış. Az önceki mesajla ilgili olduğu için hemen okuyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Aynur, Okoş köyünden. Ayın 10'unda çarşamba günü benim arkadaşım Atçe'nin çocuğunun doğum günü, adı Canet. İngiltere'de çalışıyor 10 yıldır. Sağlık, sağlamlık ve bol kazançlar diliyorum demişler. Canet'in doğum gününü bizler de buradan ekipçe kutladık. Güzel dileklere katıldık. Sağlıklı, upuzun ömürleri olsun diyoruz ve güzel türkümüzle selamlıyoruz. Cemil Şaban söylüyor. Yoktur benim senden başka sevdiceğim cihanda.

Sazlara devam ediyorum. Neşe Özgür yazdı. Merhabalar, ben Neşe ve eşim Ömer, Kitançova'da yaşayan dayım. Metin'in doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı mutlu yaşlar diliyoruz. İyi ki varsın. Sizden onun için bir türkü istiyoruz. İyi yayınlar, sevgiler demişler. Teşekkür ederiz. Metin Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Sağlıklı, güzel yılları olsun diyoruz. Nuran Ahmet yazdı. Merhabalar, ben Ruyno köyünden Nuran Ahmet. Bugün Remziye annemizin doğum günü. Ailecek selamlamak istiyoruz. Kayınvaliden Bilser, eşim Ferhan, yengem Meliha, abim Matem, torunları Meltem ve Melek. 84. yaş günü kutlu, sağlıklı ve mutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Amin diyoruz bu güzel dileklerinize. Remziye Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutladık. Uzun uzun yılları olsun diyoruz. Sezen Dinçer yazdı. İyi günler. Bugün Dulovo Belediyesi'ne bağlı Oreşene köyünde yaşayan Hüsniye annemin doğum günü. Bu özel gününde kendisine sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömür diliyoruz. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Doğum gününü kutlayanlar: torunu Sezen, eşi Zifula, kızı Meral, oğulları Dinçer ve Levent, gelini Şengül. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllara. Hüsniye Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlık diliyoruz. Ekipçe selamlar da gönderiyoruz. Hacı Halil yazdı. İyi günler Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Kolinovo Belediyesi'ne bağlı Kliment köyünden Naci, özür dilerim Hacı dedim az önce. Naci Halil. Bugün 10 Haziran oğlum Gencay'ın doğum günü. Onu güzel bir türküyle selamlamanızı diliyorum. Bizim ailemiz adına. İşlerinizde başarılar, hayatında da sağlık diliyoruz ona. Sıradaki türkü ona gelsin. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Naci Halil, Kliment'e saygılar, sevgiler demiş. Gencay'ın doğum günü kutlu olsun. Upuzun sağlıklı ömrü olsun dedik. Naime Nazlı Eyüp yazdı. Ben Dulovo'nun Oreşene köyünden. İsmim Naime. Bugün Hüsniye ablamın doğum günü var. Selamlamak istiyorum. Ona sağlık, sağlamlık, Allah'tan uzun ömür dilerim. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Benim asistan olarak çalıştığım iyi yürekli insan, Allah razı olsun ondan, daha nice uzun sağlıklı 78 yaşları olsun, başımızdan eksik olmasın, iyi günler, iyi yayınlar size dilerim diye yazmış Naime Hanım. Hüsniye Hanım'a selamlar gönderiyoruz. Bizler de doğum günü kutlu olsun, sağlıklı olsun diyoruz. Daha nice yılları olsun. Canet Şermin yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyenleri. Listet köyünden Şükrü abimin doğum gününü kutlamak için yazıyorum.

Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, başarı ve gönlündeki tüm güzellikleri getirmesini diliyorum. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Sevdiklerinle birlikte nice güzel yıllar geçirmen dileğiyle iyi ki varsın nice mutlu yaşlara. Selamlayanlar anası Bedriye, kardeşi Şermin ve ailesi ve Şükrü'nün ailesinden iyi yayınlar dilerim. Sağlıkla kalın. Şükrü Bey'in doğum gününü kutluyoruz bizler de. Ailesiyle birlikte sağlıklı, upuzun ömürleri olsun. Nesrin Mustafa yazdı. Selamun aleyküm. İyi yayınlar efendim. Ben Nesrin. Yarabitse köyünden Almanya'da yaşıyorum. Bugün kayınvalidem Zatiye'yi, kayınpederim Günter'i, babaannem Moku Krayme'yi ve görümcem Melan'ı selamlamak istiyorum. Kolay gelsin onlara. Herkese çok selam olsun. Ben gelinleri Nesrin. Selamladık onları ve hadi güzel türkümüzle şu anda bizi dinleyen, doğum günü olan, olmayan, dinleyen herkese selamı olacak. Sıdıka Ahmet söylüyor, altın bilezik yaptırayım Halimem senin koluna diyor.

Fatma Mehmet'in mesajıyla devam ediyorum. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben bugün selamlamak istiyorum Balcı eniştem Ahmet ve tetem Emetullah'ı. Sizleri hiç kaçırmadan dinliyorlar diye yazmış. Tabii ki son türkümüz sizler için de olacak. Melat Ferhat yazdı. İyi günler, iyi yayınlar Bulgaristan Radyosu yöneticileri. İyi ki varsınız. Selamlarımı yolluyorum tüm ekibinize. Hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum diye yazmış Melat Hanım ve böyle bütün mesajlarında sağ olsun bize fotoğraflar gönderiyor ve bugün de çok böyle bahçesinden çok ilginç bir gül fotoğrafı bana ilginç geldi. Çok güzel renkli bir gül fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Son türkümüzde sizleri de selamlıyorum.

Melahat Hanım ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar diyorum ve huzurunuzdan Raziye Fazlı'nın söylediği kahve içtim fincandan o güzel türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 10 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, bölgesel güvenlik ve bağlantı sistemi Bulgaristan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin geleceğidir sözlerini kullandı. Başbakan Rumen Radev, hükümet Ukrayna'ya silah tedariğini durduruyor açıklamasında bulundu. Muhalefet, Ukrayna'ya askeri yardımın durdurulması kararını eleştirdi. Mini Marita İstok ve Termik Elektrik Santrali Marita İstok 2 Bulgaristan Enerji Holding'inden çıkarılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki istikrarın bölge için önemini vurguladı. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ortak bir bölgesel güvenlik sistemi oluşturma ve enerji, ulaşım ile dijital bağlantıyı güçlendirme çağrısında bulundu. Yotova, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan, Kosova, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Slovenya, Sırbistan, Türkiye, Hırvatistan ve Karadağ olmak üzere 13 ülkenin katılımıyla Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, artan küresel krizler karşısında bölgesel dayanışmanın istikrar ve kalkınmanın temel unsuru haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Yotova'nın belirttiği öncelikler arasında Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluğu kapsayan 8 nolu koridorun hızlandırılmış şekilde inşası, Tuna ulaşım aksının geliştirilmesi, enerji bağlantısının genişletilmesi ve siber güvenlik ile dijital teknolojiler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi yer almaktadır. Ayrıca gençlere yönelik bölgesel programların, bilimsel değişimin, inovasyonun ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Sofya'da düzenlenen forumla birlikte Bulgaristan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığı sona ererken başkanlık görevi Romanya'ya devredildi. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumen Radev, hükümet Ukrayna'ya Bulgar ordusuna ait silah tedarikini durduruyor dedi. BTA'nın atıfta bulunduğu Radev, şimdiye kadar yeterince verdik. Ülkemiz bu kanlı savaşın sosyoekonomik zararlarından muzdarip olmaya devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım ve diplomatik çözüm arayışı çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Sözlerine göre Bulgaristan'ın Avrupa'daki geleceği bu savaşa daha fazla para aktarmak anlamına gelmiyor. BTV'ye konuşan savunma

Bakanı Dmytro Stoyanov, bakanlık görevine başladığımdan bu yana Ukrayna tarafından somut talepler içeren bir istek almadım yorumunu yaptı ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da adil bir barışın sağlanması konusunda arabulucu olması zor olduğu görüşünü öne sürdü. Stoyanov, Bulgar sanayinin Ukrayna'ya silah satıp satmayacağı Savunma Bakanlığı'nın değil, Bulgar sanayisinin kararıdır dedi. Dışişleri Bakanı Vyacheslava Petrova, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 30. forumuna katılan meslektaşlarını karşılarken, askeri, teknik veya insani yardım konusunda alınacak her türlü karar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen prosedüre uygun olarak alınacak ve Halk Meclisi'nde görüşülmek üzere sunulacaktır dedi. Baytağ'ın aktardığı üzere GEPSDS parlamento grubunun bildirisinde Savunma Bakanı'nın Bulgaristan'ın artık Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayacağına dair açıklaması, Bulgaristan dış politikasının öngörülebilirliği, Bulgaristan'a müttefik olarak duyulan güven ve Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarının korunması konularında soru işaretleri doğurmaktadır. Anayasa bu konuda açık ve nettir. Bir bakan kamuoyuna yaptığı bir açıklamayla parlamentonun kararını değiştiremez veya geçersiz kılamaz ifadelerine yer verildi. Demokratik Bulgaristan medyaya gönderilen açıklamasında Kiev'e yardımın reddedilmesini Bulgaristan'ın güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir hata olarak nitelendirdi. Ayrıca Ukrayna askeri yardım hayır işi değildir. Bu Putin'i Avrupa Birliği sınırlarından olabildiğince uzak tutmaya yönelik bir yatırımdır sözlerine yer verildi. Projame Promianata parlamento grubu başkanı Nikolay Denkov, Bulgaristan hükümetinin Ukrayna'ya yardım konusundaki tutumunun tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Başbakan Rumen Radev'e bir soru yönelttiğini ve sorunun Bulgaristan bir saldırgan tarafından saldırıya uğrarsa eğer adil ve kalıcı bir barış adına derhal teslim olmalı mıyız sorusundan ibaret olduğunu belirtti. Enerji Bakanı Iva Petrova, Bulgaristan'da devlete ait Mini Marita İstok ve DET Marita İstok 2 şirketlerinin Bulgaristan Enerji Holding'inden çıkarılarak yeni bir devlet işletmesi altında yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Benere Horizont programının haberine göre toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında reformun konseptinin geliştirilmesinden sorumlu olduğunu belirten Petrova, BEH'in yeniden yapılandırılmasını yasaklayan parlamento kararları nedeniyle reformun Halk Meclisi ile koordineli şekilde yürütülmesi ile görevlendirildi. BTA'nın aktardığı üzere Petrova, 2025'te kararlaştırıldığı üzere reform, Mini Marita İstok ve DET Marita İstok 2'nin BEH yapısından ayrılmasını içeriyor. Reformda yaşanan gecikme, sürecin tamamlanamaması durumunda 1 milyar avronun üzerindeki toparlanma ve sürdürülebilirlik planı fonlarıyla bölgesel adil geçiş planları kapsamındaki kaynakları da risk altına sokuyor ifadelerini kullandı. Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski, devletin Bulgaristan'daki üreticilerini koruması gerektiğini belirterek çiğ süt ithalatı üzerindeki kontrolü güçlendirmek için adımların atıldığını ifade etti. Sektör temsilcileri Tarım Bakanı'nın Bulgaristan Tarım Üreticileri Birliği ile yaptığı toplantıda düşük alım fiyatları ve hayvan yetiştiricileri üzerindeki baskı konusunu gündeme getirdi. Üreticiler artan maliyetleri karşılamak ve üretim kapasitesini korumak için süt üreticileri ve diğer hayvan yetiştiricileri için acil mali destek mekanizmalarının geliştirilmesini talep etti. Hayvanların besleme maliyetleri ile ilgili mekanizmalarda dahil olmak üzere sektör için finansal destek seçenekleri hali hazırda görüşüldüğünü öne süren bakan, ayrıca Bulgar sütünün menşeini garanti altına almak için standartların hazırlandığını ve süt ürünlerine ilişkin kurallarda değişiklikler yapıldığını açıkladı. Bakanlığın öncelikleri arasında sulama sistemlerinin geliştirilmesi, su çekme işlemlerinin kolaylaştırılması ve toprak reformu yer almaktadır. Sektörün gelişimine yönelik konseptin Temmuz ayına kadar oluşturulması ve sektör kuruluşlarıyla görüşülmesi bekleniyor. BTA'ya konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki siyasi istikrarın Türkiye-Bulgaristan ilişkileri açısından önemine dikkat çekerek, Bulgaristan'da istikrarlı bir hükümetin bulunmasının iki ülke arasındaki uzun

vadeli projelerin hayata geçirilmesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. FIDA'nın açıklamaları, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci kapsamında düzenlenen zirveye katılmak ve devlet düzeyinde temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyareti öncesinde geldi. Ankara'da BTA'ya konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı, Sofya'da sürdürülebilir ve güçlü bir hükümetin varlığının sadece Bulgaristan'ın refahı için değil, Balkanların istikrarı ve ortak projelerin geleceği açısından da hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Fidan, bu durum enerji, lojistik ve güvenlik alanlarında askıda bekleyen ya da uzun vadeli planlama gerektiren stratejik dosyaları çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde neticelendirmemize imkan tanıyacaktır. Ayrıca istikrarlı bir hükümetin getirdiği işlerlik Bulgaristan halkının soydaşlarımız dahil tüm kesimlerinin refahını ve yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin uygulanmaya konulmasında son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Bulgaristan Türklerini temsil eden partilerin sonuçlarını ve bugünkü rollerini nasıl değerlendirdiği sorusuna Fidan, Balkanlarda en fazla soydaşımızın bulunduğu ülkelerin başında gelen Bulgaristan'daki soydaşlarımız, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin en önemli veçhelerinden birisini oluşturmakta olup, ülkelerimiz arasında sadece sarsılmaz bir gönül köprüsü değil, aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin ve toplumsal barışının en önemli güvencelerinden birini teşkil etmektedir dedi ve soydaşların demokratik haklarını kullanarak parlamentoda güçlü şekilde temsil edilmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan soydaşların huzur ve beraberlik içinde Bulgaristan'ın siyasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam etmelerini istediklerini vurguladı. Ve Genes'in aktardığı üzere Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev ve Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, ekonomik ortaklığın ivme kazanması konusunu ele aldı. Bulgaristan'ın hem uzun yıllara dayanan tarihi bağlar hem de bir dizi kilit sektörde sürdürülebilir ve dinamik ekonomik işbirliği sayesinde Türkiye'yi bölgedeki başlıca stratejik ortaklarından biri olarak gördüğünü ifade eden Başbakan Yardımcısı, Türk şirketlerinin Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinin ekonomik kalkınmasında oynadığı önemli rolü vurguladı. Söz konusu şirketlerin ülkedeki önemli işverenler arasında yer aldığını ve iş yerleri açılmasında ekonomik büyüme ve yerel toplulukların yaşam standartlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladıklarının altını çizen Bakan Pulev, Bakanlar Kurulu'nda yeni bir koordinasyon birimi oluşturulacağını, bunun da yatırımcılara idare ile tek bir iletişim noktası sağlayarak kolaylık yaratacağını, bürokrasiyi azaltacağını ve yatırım projelerinin uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu iyileştireceğini belirtti. Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı Kırcalı İl Müdürlüğü bünyesinde Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Bulgaristan Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü'nün ortak denetimi sırasında sahte olarak kayıtlara geçirilmiş 150 koyun tespit edildi. Çernoğaçana Belediyesi'nin Komuniga ve Gabrovo köylerinde bulunan iki koyun çiftliğinde gerçekleştirilen denetimler sırasında çiftliklerde kayıtlı olduğu belirtilen ancak aslında mevcut olmayan 150 hayvan tespit edildi. Tespit edilen ihlallerle ilgili olarak Bölge Gıda Güvenliği Müdürlüğü çalışanları tutanaklar hazırladı. Hayvanların sahte kayıt altına alınmasının Avrupa programları ve destek şemaları kapsamında yasa dışı yollarla kaynak elde etmek ve Avrupa fonlarının kötüye kullanıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hava durumu. Yarın Güneybatı Bulgaristan'ın 6 ili için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklıkları 14 ila 18 derece arasında değişirken Sofya'da 15 derece olacak. Öğlene kadar çoğunlukla güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlu hava etkili olacak ve özellikle Batı ve Orta Bulgaristan'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dağlık bölgelerde önemli yağış ve dolu yağacak. En yüksek hava sıcaklıkları 28 ila 30 derece arasında olacak. Başkentte termometreler 28 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak.

0: Yağış olmayacak. Hafif ile orta şiddette güneydoğu rüzgarı esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 22 ile 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Öğleye kadar dağlarda çoğunlukla güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra çok bulutlu hava olacak ve birçok yerde kısa süreli geçici olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar Orta Balkan bölgesinde ve Rila-Rodop dağlarında önemli miktarda olacak. Batıdan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. 1200 rakımda hava sıcaklığı yaklaşık 20, 2000 metrelerde ise 14 derece olacak. Cuma günü rüzgarın kuzeybatıdan Doğu Bulgaristan'da ise günün ilerleyen saatlerinde kuzeydoğudan esmesiyle birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. Soğuk cephe hattı boyunca çok şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı artacak ve Kuzey Bulgaristan'ın ve Güney Bulgaristan'ın bazı yerlerinde yağış miktarı önemli olacak. Sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek ve en yüksek hava sıcaklıkları 20 ile 25 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Danayıl Delef ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda yolumuz Razgrad'a bağlı Yasanovet köyüne düşecek. Yasanovet'te uzun yıllar süren gayretler sonucu 8 sene kapalı kalan eczane kapılarını yine halka açtı. Bir sonraki hedef sağlık ocağının yenilenmesi ve haftada 2 kere insanları muayene edecek olan uzman doktorların çekilmesi olmakta. Ben Ereşuman Radyosu'na konuşan muhtar Reyhan Hüseyin, nüfus sayısı 4000'in üzerinde olan Yasanovet'in erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine muhtaç olduğu ve bunları hak ettiğini öne sürdü. Yasanovet muhtarının altyapı iyileştirmelerinden gençler ve spora yönelik inisiyatiflere kadar diğer birçok fikrini de paylaştı. Detayları ilk türkümüzden sonra Şevki Çakır'dan dinliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, küçük yerleşim yerlerinde sağlık hizmetlerine erişim imkanının sağlanması ciddi sorun olmaya devam ediyor. Birçok köyde eczane, sağlık ocağı ve doktor olmazken yaşlı insanlar sağlık hizmeti almak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor. Razgrad'ın Yasenovets köyünde uzun yıllar süren gayretler sonucu 8 sene kapalı kalan eczane kapılarını yine halka açtı. Bir sonraki hedef sağlık ocağının yenilenmesi ve haftada 2 kere insanları muayene edecek olan uzman doktorların çekilmesi olmakta. Benere Şume radyosuna konuşan muhtar Reyhan Hüseyin, nüfus sayısı 4000'in üzerinde olan Yasenovets'in erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine muhtaç olduğu ve bunları hak ettiğini öne sürdü. Yasenovets muhtarının altyapı iyileşmelerinden gençler ve spora yönelik inisiyatiflere kadar diğer birçok fikrini de paylaştı. Ayrıntıları İş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportajıyla dikkatinize sunuyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Yas Sanövet Muhtarı Reyhan Hüseyin radyomuza konuşurken eczane açılışının nüfusa daha iyi hizmet verilmesi ve temel sağlık hizmetlerinin verilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.
1: Аптеката беше още в началото на моя мандат като приоритет. Беше основна моя цел, защото населението...
0: Eczane henüz göreve başlarken belirlediğim öncelikli bir hedefti. Çünkü Yasanövet köyünün 4000'in üzerinde olan nüfus sayısı epey büyük. Bulgaristan'ın kuzeyinde nüfus sayısı açısından ikinci veya üçüncü en büyük köy durumundayız. Dolayısıyla köy sakinlerinin Razgrad'a gidip gelmek ve yol masrafı yapmak mecburiyetine kalmadan ilaç alma kolaylığının sağlanması çok önemliydi. Emekliler yol masrafını karşılamakta gittikçe çok zorlanıyor. Otobüs seferlerine son verilmesi de köy sakinlerini ayrıca zor durumda bırakıyor dedi. Eczane açılışı neden 4 yıl aldı sorusu üzerine, ekonomik kriz ortamında köyde iş kurma riskini göze almak isteyenlerin olmadığını söyleyen muhtar, eczane sahiplerinin daha önce aynı işi Varna'da yapmış olan genç insanlar olduğunu ve daha sakin bir ortamda çalışmak istedikleri için Yasenovet'i tercih ettiklerini belirtti. Köy halkının Yasenovet'te eczanenin açılmasından dolayı sevinçli olduğunu paylaşan Reyhan Hüseyin şunları anlattı.
1: Абсолютно съм много радост. Вече почват и други бизнес структури да разпитват в селото, понеже има и работна ръка, млади има.
0: Son derece mutlular. Ayrıca diğer şirketler de köyün sunduğu imkanlara ilgi göstermeye başladı. Köyde genç insanlar yaşadığı için iş gücü arayanlar Yasenovet'e yöneliyor diye belirtti. Köyde sağlık ocağı ile aile hekiminin olduğunu söyleyen muhtar, sağlık ocağının daha iç açıcı hale getirilmesi için doktorla belirli süre içinde onarım işlerini yaptırması ve hastalara gerekli konforu sağlaması ilişkin anlaşmış olduklarını paylaştı.
1: Çakalnata nekav klimatik.
0: Bekleme salonuna klima lazım. Mekanın daha konforlu hale getirilmesi gerekir. Ayrıca haftada iki kez kardiyolog ve kadın sağlığı uzmanlarının köyde muayene yapmalarını sağlamaya karar verdik diye belirtti. Acil durumlarda hastaların köyden en yakın hastaneye kaldırılması için taşıma hizmetinin sağlanmadığını belirten köy muhtarı, Yasenovet'in Razgrad'a

0: olan yakınlığı sayesinde şimdiye kadar acil yardımla ilgili problem yaşanmadığını, acil sağlık hizmetlerinin her zaman hızlı olduğu ve bu konuda şikayetlerin olmadığını belirtti. Her yerleşim biriminde altyapıdan sosyal hizmetlere kadar olmak üzere çözüm getirilmesi gereken birçok sorun var. Yasenovets'te gündemde olan ve en acil çözüm gerektiren problemler nedir?
1: Както всяко село, Ясеновец има проблем. Опитваме се да работим в няколко сфери.
0: Her köyde olduğu gibi Yasenovets'te de problemler var. Birkaç alanda farklı kalemlerde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Her konuda objektif ve esnek davranmaya çalışıyoruz. Yavaş olsa da görev süremin sonuna kadar daha çok şey başaracağımıza inanıyorum. Her yıl gerek Razgrad Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen kaynaklarla, gerekse de muhtarlığın bütçesinden ayırdığımız kaynaklarla olsun 3, 4 veya 5 sokağı tamir ettiriyoruz. Kaldırım yolları yaptırdık. Gerek düz olmayan yol, gerekse de hız sınırına ilişkin yol işaretleri koydurduk, dedi. Reyhan Hüseyin, bütçe kaynaklarıyla, hayırsever insanların bağışları ve destekleriyle köyü ıslah etmek üzere her defasında yeni bir şey yapmaya çalıştırdıklarını anlattı.
1: İmame edin naves ol camiata, kadeto şego prevarneme mesu za kurban.
0: Camide bir gölgelik var. Orasını kurban yerine dönüştüreceğiz. Kurban yapacak olan gelsin, yapsın diye konuştu. Eczane açılışı her ne kadar son derece önemli olsa da köy hayatı sağlık hizmetleriyle bitmiyor sevgili dinleyiciler. Sık sık idareci olmaktan öte doktor, usta, danışman ve kurumlar ile insanlar arasında aracı rolünü üstlenmek durumunda kalan muhtarlar, insanların her şey için başvurdukları kişi durumundadır. Bütün bunların üstesinden nasıl geldiği sorusu üzerine Yasenovets muhtarı şu cevabı verdi. İşin kötüsü muhtarlık idaresinin olmamasıdır. Kimin elektriği yoksa, kimin suyu yoksa, kimin çöp konteyneri yoksa herkes çareyi benden bekliyor. Benim de köydeşlerime faydalı olmak için son derece sorumlu ve esnek olmam, Razgrad Belediyesi ve diğer kuruluşlarla kusursuz çalışmam lazım diye belirtti. Geçmişte disiplin, dayanıklık ve stratejik düşünme tarzı gerektiren bir spor dalı olan serbest güreş yapmış olan muhtar, bu niteliklerin yerleşim birimi yönetiminde kesinlikle faydalı olduğunu söyledi.
1: Portmanie dal disiplina, osnovno disiplina, tarpenie, odgovornost.
0: Spor bize disiplinli, sabırlı ve sorumlu olmayı öğretti. Ayrıca hep takım olarak büyük bir ekip içinde çalıştık. Dolayısıyla şimdi de birçok insanla çalışmakta zorlanmıyorum diye sözlerini ekledi. Köydeki gençlerin spor sever olduklarını, çoğunun güreş yaptıklarını paylaşan muhtar, Yasenovetsli bir gencin MMA Avrupa şampiyonu unvanını kazandığını, boks ve fitness yapanların da olduğunu söyledi. Köydeki stadın bakımının düzenli olarak yapıldığını belirten Reyhan Hüseyin, eskiden mevcut olan köy takımının dağıldığını ama nasip kısmetse yenisini kuracaklarını söyledi.

Değerli dinleyiciler, kalıcı değişim çoğu kez şaşalı projelerle değil, devamlılıkla, yaşanılşan yere sahip çıkmakla ve sahada çalışmakla gelir. Eczanenin açılışı sadece birinci adımdır. Yasenovets'te sağlık hizmetleri kalitesi ve yaşam standartının pekişmesine yönelik bundan sonra da çalışılacaktır. Reyhan Hüseyin'in öne sürdüğü gibi yerel yönetim çalışırsa ve insanlar da yaşadıkları yere

sahip çıkarsa her köyün sürdürülebilir şekilde gelişme şansı vardır. Yasenovet Köyü, irade ve devamlılıkla fikirlerin gerçeğe dönüşebileceğinin örneğini veriyor sevgili dinleyiciler. Ferman.

Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya Roman Kadınlar Günü. Roman kadınlarının toplumdaki yerini, katkılarını ve karşılaştıkları zorlukları hatırlamak için kutlanan bu özel gün 1998 yılında Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Roman Kadınlar Konferansı'nda ilan edildi. Bulgaristan'da ise 2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan gün eşitlik, katılım ve dayanışma mesajlarıyla dikkat çekiyor. Dünya Roman Kadınlar Günü denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden biri Sophie Marie Nova olduğundan sağ olsun ses yönetmeni arkadaşımız Christina çok güzel bir şarkısını buldu ve gelin şimdi Sophie Marie Nova'nın güçlü vokaliyle Maestro Yordan Kamcalov'un orkestra yönetimiyle Nekaz ve Luba Lekano şarkısını birlikte dinleyelim.

0: Aile Saati programı sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Hemen bir mektupla başlamak istiyorum bu bölüme. Bize kim nereden yazdı? Hemen mektubun içini okuyarak bunu anlayacağız. Merhaba Sofya Radyosu, ben Kadriye Halit Mustafa. Silistre ili Doluvu Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden yazıyorum. Ben sizin daimi dinleyicinizim. Türkiye'den Fehmi'yi, kızını ve tüm ailesini selamlamak istiyorum. Sizin seçtiğiniz güzel bir türküyle selamlamanızı istiyorum. Kız kardeşim Anife'yi de selamlıyorum. O da Türkiye'de ve onun tüm ailesini selamlıyorum. Saygılarımla Kadriye diye yazmış. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de Kadriye Hanım, ellerinize sağlık diyoruz ve istediğiniz kişileri ilk türkümüze tabii ki selamlıyor olacağız. Ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Burak bölgesinden, Doğruluk Köyü'nden Kamil Ahmet.
0: Buyurun Kamil Bey, nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Şimdi bugün isteyeyim selamlama Dolomir'den Zenno Eşlem'in torununu, Zenno.
0: Evet.
1: Sonra Emine'yi karşına.
0: Evet.
1: Sonra isteyeyim geçme dostlarıma.
0: Çok hızlı bir şekilde kısaca söylerseniz selamlayalım.
1: Tamam tamam, iyi oldu. Zarısı'dan Nebat ablam Bolsa'yı giymiş. Evet. Şifalar dilerim ona.
0: Evet, geçmiş olsun dedik bizler de. Evet.
1: Sonra Burgaz bölgesinden Çereşe'den Elbasa arkadaşım selamlıyorum.
0: Tamam, oldu Kamil Bey ve sizi tanıyan herkesi selamlıyor olacağız. Dobromir'de şu anda bizi dinleyeni. Ve böyle isimlerinde sıraladıklarınızı selamlayacağız ilk türkümüzde. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş Buyurun. Bulduk. Ben Dolu Boşnasından Selo Dolet Köyü'nden arayayım bugün. İsteyim 2-3 doğum günü selamlayayım hemen.
0: Evet, buyurun.
2: Birisi Selo Boyul Köyü'nden ablamın doğum günü var. Bugün ismi Saime.
0: Evet.
2: Allah'tan ona uzun ömürler dileyelim. Nice nice güzel yaşları olsun ailesine birlikte. Nice doğmuşu, nice varsın, nice benim ablamsın diyeyim ona.
0: Evet.
2: Sağ olsun. Dolet Köyü'nden de yarın o ama büyün için radyomda selamlayayım. Komşum Vasfi yengemi selamlayayım.
0: Tamam.
2: Sıradaki türkü onlara gelsin. Ona da Allah'tan uzun ömürler dileyeyim. Sağlık, sağlamlık. Her şey gönlünce olsun.
0: İnşallah bu güzel dilekleriniz sizin için de geçerli olsun.
2: Bir de Özay'a gelsin. Onu da Özgür'e, ona da okulunda başarılar diliyorum.
0: Biz de bu dileklerinize katıldık. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İlk türkümüzde sizleri de selamlıyor olacağız. Diğer dinleyicilerimiz.

0: İçimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Ben Bozan Köyü'nden.
0: Evet.
1: İsmim Ayşe Davut.
0: Evet Ayşe Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Çok şükür. Buyurun.
1: Bugün kardeşimin doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Ona bir sürpriz yapayım dedim.
0: Çok güzel. Buyurun.
1: 63 yaşını dolduruyor.
0: Evet.
1: Eşi damat Senayi. Ona da gitsin.
0: Kardeşinizin ismini alalım.
1: Kardeşimin ismi Rufkiye.
0: Rufkiye, evet.
1: Rufkiye, evet. Almanya'da bulunan gelinimiz Müneser, onun da aynı bugün. Onun da doğum günü kutlu olsun. Candan yürekten kutluyorum, onları çok seviyorum.
0: Eminim onlar da sizi çok seviyor Ayşe Hanım.
1: Evet.
0: Sıradaki evet. Türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız.
1: Selamlarsan çok memnun olurum.
0: Rica ederiz, selamlar, sevgiler gönderdik. Ve hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun sizi tanıyalım.
2: Ben Sinova'dan Fatma Hakkı.
0: Buyurun Fatma Hanım, nasılsınız?
2: Biz çilek toplayırız. İki kişinin doğum günü var.
0: Evet.
2: Biri Emine, biri de Servet.
0: Evet.
2: Onları selamlayacağız. Şimdi arkadaşların adlarını da söyleyeceğim.
0: Tamam, söyleyeyim.
2: Zeynep, Fatma, Nayla, Emine, Fatma, Ürmüz, Hava, Remziye, Leyla, Günasiye, Remzi. Başka var mı?
0: Oldukça kalabalık bir ekipsiniz anladığım kadarıyla. Nasıl
2: yani
0: neşe?
2: Kalabalık 13 kişi biz isteyeriz de kamçı dereseniz çilek toplayacağız da to türküyü isteyeceğiz ama olmazsa yarın söyleyebilir misiniz?
0: Bir bakacağız bakalım yapabiliyor muyuz ama sırada güzel bir türkümüz var eminim.
2: Ama o çile isteyeler, çile hani kamçı deresini isteyeler.
0: Tamam, sizin bu topladığınız çilekler yurt dışına mı gidiyor yoksa Bulgaristan'da mı?
2: Bulgaristan'da konserveye gidiyor.
0: Tamam, kolaylıklar diliyoruz. Bulgaristan'a
2: gidiyor, biz de kıymetini büyük muntarını tarlasında işliyoruz Gökçen Ahmet.
0: Ha, tamam. Kolaylıklar diliyoruz size. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız. Bu güzel türkümüzle işlerinizin daha da kolay ve neşeli olacağına inanıyoruz.
2: Ama yarına çilek türküsünü söyleyin. Sakın söyleyin sesleyecekler.
0: Tamam oldu Fatma Hanım.
2: Yarına gene öğlen neyi sesleyeceğiz?
0: Tamam, selamlar, ha? Sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler. Ben Vietnam'dan Şemsi Derisane.
0: Hoş geldiniz Şemsi Bey. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Ben iyiyim. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz.
3: Sizi.
0: Sağ olun. Buyurun.
3: Benim komşum Amerika'dan geldi. Orhan abim. Sevdiğim komşum. Onu isteyen bir türküyle selamlama.
0: Tamam.

0: Güzel bir türkümüz var. Orhan Bey'i selamlayacağız. Amerika'dan böyle...
1: Amerika'dan geldi.
0: Amerika'da evet. Yaşıyor ve çalışıyor.
1: Evet, evet. Tamam. Komşum benim. Burada da evi var, orada da evi var.
0: Ne güzel.
1: Onu isteyen bir selamla bak.
0: Oldu. Bizi Amerika'dan da böyle telefon üzerinden dinleyebilir diyoruz Orhan Bey'e. Şemsi Bey'i de aradığı için teşekkür ediyoruz. Türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Mesajlarla devam ediyorum. İren Ahmet yazdı. Selamlar. Ben Ormanköy, Razdeo, Silistra'dan İren. Sadık dedemi selamlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşı sağlık, mutluluk ve bereket getirsin. Nice beraber güzel yıllarımız olsun demiş. Bizler de Sadık Bey'in doğum gününü kutladık. Selamlar gönderiyoruz. Sağlıklı, upuzun yıllar diliyoruz. Atça Ali yazdı. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Atça, Okoş köyünden. Ayın 10'unda çarşamba günü benim biricik gurur duyduğum canım oğlumun doğum günü. 28 yaşında oluyor. 10 yıldır İngiltere'de çalışıyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Hayatıma kattığın mutluluk, gurur ve sevginin tarifi yok. Seninle geçen her yıl için Rabbime şükrediyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzur dolu bir ömrün olsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Tüm hayallerin birer birer gerçekleşsin. İyi ki

0: efendim.
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Biz de çok şükür bugün de şu an iyiyiz yahu efendim. Şimdi ben işlerim. Bir dostum var, komşum şoförlük yaptı. Onun yanında çalıştım. Behzat Muranov.
1: Evet.
0: İyi insandır. İnsan sahibidir, insan arasında atılmış kimselerden konuşmabilir. Onunla çekişecek olsam da çekişemezsin, tartışamazsın yani. Öyle bir insandır. Maalesef oranlısı da öldü, işte 200 sene oldu. Yalnız yaşıyor. Kendi çocuğu Silistra'da çalışıyor onlar. Orada evleri, yerleri o burada. İsterim onu selamlama. Sıradaki türküyle efendim.
1: Oldu Eba Azer Bey, sıradaki türkümüzle Behçet Bey'i ve sizi selamlıyor olacağız. Bir mesaj daha var. Aynur Hanım yazmış. Az önceki mesajla ilgili olduğu için hemen okuyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Aynur, Okorsköy'den. Ayın 10'unda çarşamba günü benim arkadaşım Atçe'nin çocuğunun doğum günü, adı Canet. İngiltere'de çalışıyor. 10 yıldır sağlık, sağlamlık ve bol kazançlar diliyorum demişler. Canet'in doğum gününü bizler de buradan ekipçe kutladık. Güzel dileklere katıldık. Sağlıklı, upuzun ömürleri olsun diyoruz ve güzel türkümüzle selamlıyoruz. Cemil Şaban söylüyor. Yoktur benim senden başka sevdiceğim cihanda.

Sazları devam ediyorum. Neşe Özgür yazdı. Merhabalar, ben Neşe ve eşim Ömer, Kitançova'da yaşayan dayım. Metin'in doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı mutlu yaşlar diliyoruz. İyi ki varsın. Sizden onun için bir türkü istiyoruz. İyi yayınlar, sevgiler demişler. Teşekkür ederiz. Metin Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Sağlıklı, güzel yılları olsun diyoruz. Nuran Ahmet yazdı. Merhabalar, ben Ruyno köyünden Nuran Ahmet. Bugün Remziye annemizin doğum günü. Ailecek selamlamak istiyoruz. Kayınvaliden Bilser, eşim Ferhan, yengem Meliha, abim Matem, torunları Meltem ve Melek. 84. yaş günü kutlu, sağlıklı ve mutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Amin diyoruz bu güzel dileklerinize. Remziye Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutladık. Uzun uzun yılları olsun diyoruz. Sezen Dinçer yazdı. İyi günler. Bugün Dulova Belediyesi'ne bağlı Oreşene Köyü'nde yaşayan Hüsniye annemin doğum günü. Bu özel gününde kendisine sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömür diliyoruz. İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. Doğum gününü kutlayanlar torunu Sezen, eşi Zifula, kızı Meral, oğulları Dinçer ve Levent, gelini Şengül. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllara. Hüsniye Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Sağlık diliyoruz. Ekipçe selamlar da gönderiyoruz. Hacı Halil yazdım. İyi günler Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Kolinovo Belediyesi'ne bağlı Kliment Köyü'nden Naci, özür dilerim Hacı dedim az önce. Naci Halil. Bugün 10 Haziran oğlum Gencay'ın doğum günü. Onu güzel bir türküyle selamlamanızı diliyorum. Bizim ailemiz adına. İşlerinizde başarılar, hayatında da sağlık diliyoruz ona. Sıradaki türkü ona gelsin. Size de çalışmalarınızı çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Naci Halil, Kliment'e saygılar, sevgiler demiş. Gencay'ın doğum günü kutlu olsun. Upuzun, sağlıklı ömrü olsun dedik. Naime Nazlı Eyüp yazdı. Ben Dulovo'nun Oresene köyünden. İsmim Naime. Bugün Hüsniye ablamın doğum günü var. Selamlamak istiyorum. Ona sağlık, sağlamlık, Allah'tan uzun ömür dilerim. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Benim asistan olarak çalıştığım iyi yürekli insan, Allah razı olsun ondan, daha nice uzun sağlıklı 78 yaşları olsun, başımızdan eksik olmasın, iyi günler, iyi yayınlar size dilerim diye yazmış Naime Hanım. Hüsniye Hanım'a selamlar gönderiyoruz. Bizler de doğum günü kutlu olsun, sağlıklı olsun diyoruz. Daha nice yılları olsun. Canet Şermin yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyenleri. Listet Köyü'nden Şükrü abimin doğum gününü kutlamak için yazıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, başarı ve gönlündeki tüm güzellikleri getirmesini diliyorum. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Sevdiklerinle birlikte nice güzel yıllar geçirmen dileğiyle. İyi ki varsın nice mutlu yaşlara. Selamlayanlar anası Bedriye, kardeşi Şermin ve ailesi ve Şükrü'nün ailesinden iyi yayınlar dilerim. Sağlıkla kalın. Şükrü Bey'in doğum gününü kutluyoruz bizler de. Ailesiyle birlikte sağlıklı upuzun ömürleri olsun. Nesrin Mustafa yazdı. Selamun aleyküm. İyi yayınlar efendim. Ben Nesrin, Yarabit'e köyünden Almanya'da yaşıyorum. Bugün kayınvalidem Zatiye'yi, kayınpederim Bünter'i, babaannem Mokuk Rayme'yi ve görümcem Melan'ı selamlamak istiyorum. Kolay gelsin onlara. Herkese çok selam olsun. Ben gelinleri Nesrin. Selamladık onları ve hadi güzel türkümüzle şu anda bizi dinleyen, doğum günü olan olmayan dinleyen herkese selamı olacak. Sıdıka Ahmet söylüyor. Altın bilezik yaptırayım Halimem senin koluna diyor.

Fatme Mehmet'in mesajıyla devam ediyorum. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben bugün selamlamak istiyorum Balcı eniştem Ahmet ve tetem Emetullah'ı. Sizleri hiç kaçırmadan dinliyorlar diye yazmış. Tabii ki son türkümüz sizler için de olacak. Melat Ferhat yazdı. İyi günler, iyi yayınlar Bulgaristan Radyosu yöneticileri. İyi ki varsınız. Selamlarımı yolluyorum tüm ekibinize. Hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum diye yazmış Melat Hanım ve böyle bütün mesajlarında sağ olsun bize fotoğraflar gönderiyor ve bugün de çok böyle bahçesinden çok ilginç bir gül fotoğrafı bana ilginç geldi. Çok güzel renkli bir gül fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Son türkümüzde sizleri de selamlıyoruz Melat Hanım ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar diyorum ve huzurunuzdan Raziye Fazlı'nın söylediği Kahve içtim fincandan o güzel türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.